yergençe sevgilisi. Gel bir sevgilisi, yergençe sevgilisi. Gel bir sevgilisi, yergençe sevgilisi. Sevgilisi, yergençe sevgilisi.